Atlalar yere düşer. Her şey ıslanıyor, parlıyor. Sanki bir okyanus. Gri bulutların arasından bir güneş ışığı sızamaz. Dünya griye bürünmüş. Renk planı olmadan. Sokaklar yansıtıyor her lamba bir yıldız. Şehir ıslak bir ışıklar denizi.